Avri gırıyotlu yaşa ala sasıyla kaşe no. Orkaman mokinen ki rinka hudice bu canalı ma bombo ma. Setopa izin tombi sasi manje manje. Omratua.